0: güzeller, sualı daha güzeller. Güzel güzel kelimeler, güzel güzel kadınlar.
1: Afşin efendim.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
2: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
3: Sarıhan Megagross.
2: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın. Elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan
4: Megagross. Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları, Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres, Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
2: Tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
5: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik

0: Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksit öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde.
1: Mondi Home'a bak. Afşin efendim.

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı, kesintisiz etüt imkanı ve

0: 0541 3654. Adres: Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, Afşin. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi.
1: Sarıhan Mega Gross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega Gross. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 57 88. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: 8591 0507 052 2921. Karamel Pastanesi, tatlıya açılan en lezzetli kapınız.
1: Yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye Üstü'nde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.
0: Malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İtimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: ile gününüze tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en şık gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546.
1: Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar, yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi DSİ karşısı. Telefon 503

dekorasyon ürünlerinde aradığınız tüm çözümler tek adreste. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Seramikten parkeye, BMT Alçı'dan KVK yapı kimyasallarına, Vespo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya Başaranlar İnşaat'ta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya ünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası Başaranlar'da. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş.

Bakın, bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun, aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Reklam. Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu Üzeri Çölbey Gross yanında.

0: Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan
2: Megagross. Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik mis kokulu kahve çeşitleri, buz gibi soğuk içecekler ve birbirinden özel sıcak içeceklerle keyfiniz hiç bitmesin. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle yazın en güzel anları.

Parkı. Tatlı Park. Kuru Yemiş'te aradığınız tatil X'de en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru Yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, o

0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Her işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Eksus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Eksus Turan Mahallesi'nde 3 artı 1, 2 artı 1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 artı 1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limites Şirketi Barış Kızıl. Adres Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak Selimoğlu Apartmanı 6. Telefon 0506 903 8038.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, güzel yurt kuru yemiş ve şarküteride. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel yurt kuru yemiş ve şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel yurt kuru yemiş ve şarküteri doğal, güvenilir ve her zaman taze.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve

95. Doğan Afriyat. Güvenin ve kalitenin adresi. Afşin FM. Afşin FM. Afşin FM.

Artık dönmem şehrine, uğramam hiç semtine. Bir yol çizer kendime, çekip giderim. Senin olsun İstanbul, ne ararsan onu bul. Ben olamam sana kul, çekip giderim, çekip giderim.

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı, kesintisiz etüt imkanı ve soru çözümü,

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Sarıhan Megagross.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: Ege'nin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
2: Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel, birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres: Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon: 413 43 43. Afşin Enza Home adres: Afşin Bey Caddesi, DSİ karşısı. Telefon: 503 03 03.
0: Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres: Atatürk Caddesi, Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu: 0541 532 4546. Kalite, geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat, inşaat ve dekor.

Balıkçı'dan KVK Yapı Kimyasallarına, Respo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen Banyo Dolapları, Duşakabin, Duvar Kağıdı, Demir, Tuğla, Çimento, Yutong, Bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya ünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onaylanmış kalite. Hayvanlarının değerini bilen, et ve süt verimini artırmak isteyen tüm üreticilerimiz

0: Mete artık yeni adresinde. Türkiye'nin en şu küçük petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
2: Afşin efendim.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan kuru yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan kuru yemişte. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
2: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
2: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

0: kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
2: Sarıhan Mega Gross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega Gross. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Yaz mevsiminin en serin adresi Tatlı Park Restoran Kafe. Güne muhteşem bir serpme kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz?

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik mis kokulu kahve çeşitleri, buz gibi soğuk içecekler ve birbirinden özel sıcak içeceklerle keyfiniz hiç bitmesin. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle yazın en güzel anlarınızı.

Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Haydi çocuklar, eğlenerek İngilizce öğreniyoruz. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu'yla şimdi İngilizce öğrenmek çok kolay. 5-18 yaş arası çocuklarımıza 13 Temmuz 10 Eylül tarihleri arasında haftada 8 saat konuşma odaklı İngilizce kursu veriyoruz. Yaz tatilinizi boş geçmeyin. Gelin siz de kursumuza yaz indirimlerinden faydalanın. Bilgi için iletişim 0544 467 46 46 0507 241 1937. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu. Adres Yeşilyurt Mahallesi Baki Sokak numara 1 Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Unutmayın, biz 115 yıllık çok köklü ve kocaman bir aileyiz. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

ve kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş.

0: zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksit öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibe Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
1: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

1495. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi.

kadar. Etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı, kesintisiz etüt imkanı ve soru çözümü,

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalindeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Sarıhan Mega Gross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Sarıhan Mega Gross.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: Türkiye'nin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzda sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İltimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes, Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat, Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 62 28. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpek

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722 adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu.

dekorasyon ürünlerinde aradığınız tüm çözümler tek adreste. Başaranlar İnşaat Yapı Market, Seramik'ten Parke'ye, BMT Alçı'dan KVK Yapı Kimyasallarına, Vespo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen Banyo Dolapları, Duşakabin, Duvar Kağıdı, Demir, Tuğla, Çimento, Yutong, Bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya Başaranlar İnşaat'ta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya ünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası Başaranlar'da. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat. Adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
2: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
2: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu Üzeri, Çölbey Gross yanında.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610 Afşin

0: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
1: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 57 88.
2: Sarıhan Mega Gross.
1: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan.

serpme kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? O zaman Tatlı Park Restoran Kafe'ye bekleriz. Et sote, nefis çoban kavurma, enfes kremikte taba, özel sosuyla hazırlanan köri soslu makarna, birbirinden lezzetli tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik mis kokulu kahve çeşitleri, buz gibi soğuk içecekler ve birbirinden özel sıcak içeceklerle keyif hiç bitmesin. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle yazın en güzel anları.

dünyası, damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası, Akplastik Bayi, Hacı Bekir Doğan, adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı, telefon 0542 772 32 13. Kuru Yemiş'te aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru Yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktari ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annele

tavuk çeşitleri ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş.

0: ve şarküteride. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşil Yurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: Her işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Efsus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Efsus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle ev ailesinde 3 artı 1, 2 artı 1 toplam 17 daire. Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 artı 1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybet. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerini alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limites Şirketi Bayıl. Adres: Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak Selimoğlu Apart 6. Telefon 0506 903 38.
2: İnşaat işleri gözünüzde diyor. Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çelik ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. Bu teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dizek. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimiz projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kirala, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat, projelerinizin en sağlam bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Fiyat: Turgay ve Tuncay Kabak. Adres: Efsus Turan Mahallesi, Şehit Fırat Çakıroğlu Caddesi numara 44, Taksim A, Afşin. Telefon 0543 827 0495. Doğan Hafriyat, güvenin ve kalitenin adresi.

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı, kesintisiz etüt imkanı ve

0541 3611 54. Adres Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, Afşin. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi.

gelir, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar. Karamel Pastanesi şimdi...

0: Sarıhan Megagross. Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın. Elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross.
1: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye Üstü'nde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43. Özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 57 22. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi, modelce mobilya halı mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları modelcede. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen modelce mobilya halı mağazalarını ziyaret edin. Modelce mobilya halı mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plaka yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş...

Kimyasal'dan KVK Yapı Kimyasallarına, Respo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen Banyo Dolapları, Duşakabin, Duvar Kağıdı, Demir, Tuğla, Çimento, Yuton, Bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya cümlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
2: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
2: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

0: kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
2: Sarıhan Megagross!
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Sarıhan Megagross.
0: Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
4: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik

Tatlı Park. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Haydi çocuklar, eğlenerek İngilizce öğreniyoruz. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu'yla şimdi İngilizce öğrenmek çok kolay. 5-18 yaş arası çocuklarımıza 13 Temmuz-10 Eylül tarihleri arasında haftada 8 saat konuşma odaklı İngilizce kursu veriyoruz. Yaz tatilinizi boş geçmeyin. Gelin siz de kursumuza yaz indirimlerinden faydalanın. Bilgi için iletişim 0544 467 46 46 0507 241 1937. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu. Adres Yeşilyurt Mahallesi Baki Sokak numara 1 Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Unutmayın, biz 115 yıllık çok köklü ve kocaman bir aileyiz. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde bizi arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş.

0: kuru yemiş ve şarküteride. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres:

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak.

0: 0541 3654. Adres: Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, Afşin. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
0: En tatlı anlar, karamel pastanesi.

0: Sarıhan Megagross. Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross.
1: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye Üstü'nde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
2: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İtimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat, sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
1: Özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.

dekorasyon ürünlerinde aradığınız tüm çözümler tek adreste. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Seramikten parkeye, BMT Alçı'dan KVK yapı kimyasallarına, Vespo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya Başaranlar İnşaat'ta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya cünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası Başaranlar'da. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat.

yutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş...

0: bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları, yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri, şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları, evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar, yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi, DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
1: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. En yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi, Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546.

0: gibi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: Bence tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
2: Afşin efendim.

0: uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
2: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
2: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu Üzeri, Çölbey Gross yanında.

0: ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu, Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onaylanmış kalite. Hayvanlarının değerini bilen, et ve süt verimini artırmak isteyen tüm üreticilerimizi bekliyoruz. Platin Gıda, Karagöz yolu üzeri arıtma tesisi yanında. Telefon 0

0: Kuru Yemiş'te aradığınız tazelikse en taze, kaliteyse en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru Yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Her işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Efsus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Efsus Turan Mahallesi'nde 3+1, 2+1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2+1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limited Şirketi Barış Kızıl. Adres Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak Selimoğlu Apartmanı 6. Telefon 0506 903 8038.
1: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

kadar. Etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı,

0541 3654. Adres: Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, Afşin. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetler araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 57 88. En tatlı anlar Karamel Pastanesi.

0: Sarıhan Megagross. Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan
1: Megagross. Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.

sana kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası.

yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye Üstü'nde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.

0: Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel, birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
1: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Kalite, geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat. İnşaat ve dekorasyon ürünlerinde aradığınız tüm çözümler tek adreste. Başaranlar İnşaat, Yapı Market. Seramikten parkeye, BMT Alçı'dan KVK yapı kimyasallarına, Vespo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya cünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi başaranlar inşaat yapı market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092.

ve kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serin metal sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köp

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722 adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu.

0: Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros Arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun, aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde, muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
2: Afşin efendim.

0: uygun fiyatlar. Sinan kuru yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan kuru yemişte. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan kuru yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan kuru yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
2: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
2: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Reklam. Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Maydanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihler arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 57 88.
1: Sarıhan Mega Gross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega Gross. Yaz mevsiminin en serin adresi. Tatlı Park Restoran Kafe. Güne muhteşem bir serpme kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? O zaman Tatlı Park Restoran Kafe'ye bekleriz. Et sote, nefis çoban kavurma, enfes kremitte taba, özel sosuyla hazırlanan köri soslu makarna, birbirinden lezzetli tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş

Sons of the Park. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran, Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran, Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran, Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde bizi arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş.

yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı, kesintisiz etüt imkanı ve

0: ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. En tatlı anlar karamel pastanesinde başlar.

0: 8591 0507 052 2921. Karamel Pastanesi, tatlıya açılan en lezzetli kapınız. Tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İtimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes, Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asil Kent Sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat, Yapı Market, Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 62 28. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
1: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. Özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.

0: keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri,

0: aile gününüze tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onay.

0: Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Kalite, geniş fırın yelpazesi, uygun fiyat, inşaat ve dekorasyon ürünlerinde aradığınız tüm çözümler tek adreste. Başaranlar İnşaat, Yapı Market, Seramikten Parke'ye, BMT Alçı'dan KVK Yapı Kimyasallarına, Vespo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen Banyo Dolapları, Duşakabin, Duvar Kağıdı, Demir, Tuğla, Çimento, Yutong, Bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya Başaranlar İnşaat'ta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya ünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası Başaranlar'da. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi.
1: Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
0: Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

kuru yemiş ve şarküteride. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Altınaydınlık Cami arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 57 88.
2: Sarıhan Mega Gross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega
3: Gross. Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat. Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat. Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfimi, o da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik mis kokulu kahve çeşitleri, buz gibi soğuk içecekler ve birbirinden özel sıcak içeceklerle keyfiniz hiç bitmesin. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle yazın en güzel anları.

Yapımında güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 32 13. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 45 46. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölge

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onaylanmış kalite. Hayvanlarının değerini bilen, et ve süt verimini artırmak isteyen tüm üreticilerimizi bekliyoruz. Platin Gıda, Karagöz yolu üzeri arıtma tesisi yanında. Telefon 0.

0: Kıraç tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuruyemiş'te. Gökkuşağı Kuruyemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Haydi çocuklar, eğlenerek İngilizce öğreniyoruz. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu'yla şimdi İngilizce öğrenmek çok kolay. 5-18 yaş arası çocuklarımıza 13 Temmuz-10 Eylül tarihleri arasında haftada 8 saat konuşma odaklı İngilizce kursu veriyoruz. Yaz tatilinizi boş geçmeyin. Gelin siz de kursumuza yaz indirimlerinden faydalanın. Bilgi için iletişim 0544 467 46 46 0507 241 19 37 Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu. Adres Yeşilyurt Mahallesi Baki Sokak numara 1 Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Unutmayın, biz 115 yıllık çok köklü ve kocaman bir aileyiz. İşin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Efsus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Efsus Turan Mahallesi'nde 3 artı 1, 2 artı 1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 artı 1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limites Şirketi Barış Kızıl. Adres Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak Selimoğlu Apartmanı 6. Telefon 0506 903 8038.
1: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres...

0495 Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi. Afşin efendim.

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı.

11-3654. Adres Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, Afşin. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi.

yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 57 88. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: pat diye açılan en lezzetli kapınız. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross.
3: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.

inşaat ve dekorasyon ürünlerinde aradığınız tüm çözümler tek adreste. Başaranlar İnşaat Yapı Market, Seramik'ten Parke'ye, BMT Alçı'dan KVK Yapı Kimyasallarına, Vespo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen Banyo Dolapları, Duşakabin, Duvar Kağıdı, Demir, Tuğla, Çimento, Yutong, Bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya Başaranlar İnşaat'ta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya cünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası Başaranlar'da. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, ona

0: yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi, DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
1: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köp

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722 adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt.

0: Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros Arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun, aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde, muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
2: Reklam.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze

0: kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

0: kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Yaz mevsiminin en serin adresi Tatlı Park Restoran Kafe. Güne muhteşem bir serpme kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz?

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfimi, o da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması.

Yaz Atlı Park. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Haydi çocuklar, eğlenerek İngilizce öğreniyoruz. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu'yla şimdi İngilizce öğrenmek çok kolay. 5-18 yaş arası çocuklarımıza 13 Temmuz-10 Eylül tarihleri arasında haftada 8 saat konuşma odaklı İngilizce kursu veriyoruz. Yaz tatilinizi boş geçmeyin. Gelin siz de kursumuza yaz indirimlerinden faydalanın. Bilgi için iletişim 0544 467 4646 0507 241 1937. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu. Adres Yeşilyurt Mahallesi Baki Sokak numara 1 Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Unutmayın, biz 115 yıllık çok köklü ve kocaman bir aileyiz. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde bizi arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onaylanmış kalite. Hayvanlarının değerini bilen, et ve süt verimini artırmak isteyen tüm üreticilerimizi bekliyoruz. Platin Gıda, Karagöz yolu üzeri arıtma tesisi yanında. Telefon 0.

0: zamanı. Afşin Mobi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
1: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres...

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0543 433

0: Bayındanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olur?

0: En kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
1: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, pazar yeri karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
3: Sarıhan Megagross.
1: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması.

ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş...

0: Kuru Yemiş'te aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru Yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Her işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Efsus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Efsus Turan Mahallesi'nde 3+1, 2+1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2+1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleviyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limite Şirketi Barış Kızıl. Adres Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak Selimoğlu Apartmanı 6. Telefon 0506 903 8038.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

1495. Doğan Afriyat. Güvenin ve kalitenin adresi. Reklam.

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı, kesintisiz etüt imkanı ve soru çözümü,

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: tatlıya açılan en lezzetli kapınız. Tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
1: Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres: Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon: 413 43 43. Afşin Enza Home adres: Afşin Bey Caddesi, DSİ karşısı. Telefon: 503 03 03.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük

0: de tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi.

KVK yapı kimyasallarına, Vespo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yuton, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun boya, dünya cümle markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte, tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat. Adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Artık yeni adresinde Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de denenmiş.

0: aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
1: Afşin efendim.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş.

bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim,

0: hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu, Kaymakamlık Üstü Bafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetler araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.

çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik

Kaynayan su dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Haydi çocuklar, eğlenerek İngilizce öğreniyoruz. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu'yla şimdi İngilizce öğrenmek çok kolay. 5-18 yaş arası çocuklarımıza 13 Temmuz-10 Eylül tarihleri arasında haftada 8 saat konuşma odaklı İngilizce kursu veriyoruz. Yaz tatilinizi boş geçmeyin. Gelin siz de kursumuza yaz indirimlerinden faydalanın. Bilgi için iletişim 0544 467 46 46 0507 241 1937. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu. Adres Yeşilyurt Mahallesi Baki Sokak numara 1 Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Unutmayın, biz 115 yıllık çok köklü ve kocaman bir aileyiz. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plaka yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onaylanmış kalite. Hayvanlarının değerini bilen, et ve süt verimini artırmak isteyen tüm üreticilerimizi bekliyoruz. Platin Gıda, Karagöz yolu üzeri arıtma tesisi yanında. Telefon 0

0: zamanı. Apşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
1: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres...

0: 95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi.
1: Afşin efendim.

Yanılmışım ilk günden, düzü yokuş etmişim. Beni almışsın benden, dehiş dokuş etmişim. Neyin kıymeti varsa eritip kuş etmişim. Uzaktan şahit olup yuh diyenin hakkı var. Dün deldiğim dağların ötesisindir artık. Yabancı şarkıların bestesisindir artık. Kulağında çınlayan kendi sesindir artık. Duyanın, söyleyenin, dinleyenin hakkı var. Belki Leyla değilsin, belki Mecnun değilim. Nasıl ilkin değilsem, öyle de sonun değilim. Ahiretim değilsen, ben de kulun değilim. Cehennemin dibine yürüyenin hakkı var. Yürüyenin hakkı.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı, kesintisiz etüt imkanı ve soru çözümü,

3654. Adres Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, Afşin. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: Sarıhan Megagross. Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışı özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın. Elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
2: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. Özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.
0: Malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İltimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu. yolunda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asil Kent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat, Yapı Market, Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344-511-6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük

0: Bence tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onay.

0: Mete artık yeni adresinde. Türkiye'nin en aşık gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi, modelce mobilya halı mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar, yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları modelcede. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen modelce mobilya halı mağazalarını ziyaret edin. Modelce mobilya halı mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
0: Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546.

Avcı'dan KVK Yapı Kimyasallarına, Vespo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen Banyo Dolapları, Duşakabin, Duvar Kağıdı, Demir, Tuğla, Çimento, Yutong, Bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya cümlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde, muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
2: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
2: Şoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

0: kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetiniz.

0: sizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
1: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 57 88.
2: Sarıhan Mega Gross.
1: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın. Elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın. Elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Sarıhan Mega Gross.
1: Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Bafi Kafe yanında.
4: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.

çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik mis kokulu kahve çeşitleri, buz gibi soğuk içecekler ve birbirinden özel sıcak içeceklerle keyfiniz hiç bitmesin. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle yazın en güzel anları.

Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin ilk...

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

0: Kuru Yemiş'te aradığınız tazelikse en taze, kaliteyse en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru Yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktari ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Her işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Efsus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Efsus Turan Mahallesi'nde 3 artı 1, 2 artı 1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2 artı 1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limites Şirketi Barış Kızıl. Adres Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak Selimoğlu Apartmanı 6. Telefon 0506 903 8038.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi. Afşin efendim.

canımı pazar etti de bir akça fiyatım olmadı benim. Meydanı dar ettim nice yiğide, bu aşka mecalim kalmadı benim. Bu aşka mecalim kalmadı benim. Bu aşka mecalim kalmadı benim.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı, kesinlikle

0: 0541 3654. Adres Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, Afşin. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası, Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
2: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
0: En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde.

0: Türkiye'nin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.
0: Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin ilk

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plaka yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546.

Boyacı'dan KVK yapı kimyasallarına, Vespo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya cümlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpek...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 57 22. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
2: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
0: Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun, aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde, muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
3: Afşin efendim.

0: Pastanesi, ustaların hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
0: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

0: kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu, Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında.
2: Sarıhan Mega Gross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışı özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega
3: Gross. Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işi

bizi arayın. Geniş araç filomuzda sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtında mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Yaz mevsiminin en serin adresi Tatlı Park Restoran Kafe. Güne muhteşem bir serpme kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? O zaman Tatlı Park Restoran Kafe'ye bekleriz. Et sote, nefis çoban kavurma, enfes kremikte taba, özel sosuyla hazırlanan köri soslu makarna, birbirinden lezzetli tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik

Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksit öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home. Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.

Seni sevmek, sıcacık tutmaktır uykuları. Turkuaz düşlerde terlemek, iklimler değiştirmektir. Gülaya sevinçlerin kabusunda, yalın gecelerin savurganlığında, kafileler dizmektir gözlerine.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı, kesintisiz etüt imkanı ve soru çözümü,

0: 3654. Adres Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, Afşin. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
2: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
0: En tatlı anlar karamel pastanesinde başlar.

0: tatlıya açılan en lezzetli kapınız. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043. İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market, Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İltimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market, Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
1: Özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.

0: bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi, DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
1: Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

yapılıyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plaka yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş...

birlikte artık yeni adresinde Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546.

0: gibi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serin metal sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: Bence kat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Şel Akaryakıt

Boyacı'dan KVK yapı kimyasallarına, Vespo sihir tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya cümlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

0: yemiş ve şarküteride. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: Afşin efendim.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş.

0: Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak. Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz. Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
2: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
3: Sarıhan Megagro.

Mercedes Sarıhan Megacross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megacross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megacross. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Mevsiminin en serin adresi Tatlı Park Restoran Kafe. Güne muhteşem bir serpme kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz?

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması.

Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktari ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuruyemiş'te. Gökkuşağı Kuruyemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Hayvancılıkta başlıyor. Bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş.

0: İngilizce öğreniyoruz. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu'yla şimdi İngilizce öğrenmek çok kolay. 5-18 yaş arası çocuklarımıza 13 Temmuz 10 Eylül tarihleri arasında haftada 8 saat konuşma odaklı İngilizce kursu veriyoruz. Yaz tatilinizi boş geçmeyin. Gelin siz de kursumuza yaz indirimlerinden faydalanın. Bilgi için iletişim 0544 467 46 46 0507 241 1937 Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu. Adres Yeşilyurt Mahallesi Baki Sokak numara 1 Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Unutmayın, biz 115 yıllık çok köklü ve kocaman bir aileyiz. Her işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Efsus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Efsus Turan Mahallesi'nde 3+1, 2+1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2+1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limited Şirketi Barış Kızıl. Adres Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak Selimoğlu Apartmanı 6. Telefon 0506 903 8038.
1: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

0: 95. Doğan Afriyat. Güvenin ve kalitenin adresi.
1: Afşin efendim.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 430.

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı, kesintisiz etüt imkanı ve soru çözümü, TYT

0: 0541 3654. Adres: Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, Afşin. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: yapıyorsunuz?
1: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 57 88.
2: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye Üstü'nde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plaka yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimiz

0: tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546.
1: Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.

Kuşçu'dan KVK Yapı Kimyasallarına, Respo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen Banyo Dolapları, Duşakabin, Duvar Kağıdı, Demir, Tuğla, Çimento, Yutong, Bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya cünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat.

0: Gibi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: Rabarba ile gününüze tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en şık gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Otobakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi. Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Altınaydınlık Cami arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
2: Sarıhan Mega Gross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega

0: açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Cross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega Cross. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Yaz mevsiminin en serin adresi Tatlı Park Restoran Kafe. Güne muhteşem bir serpme kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz?

çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfimi, o da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik

Çamaşırlıkta güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

0: İngilizce öğreniyoruz. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu'yla şimdi İngilizce öğrenmek çok kolay. 5-18 yaş arası çocuklarımıza 13 Temmuz-10 Eylül tarihleri arasında haftada 8 saat konuşma odaklı İngilizce kursu veriyoruz. Yaz tatilinizi boş geçmeyin. Gelin siz de kursumuza yaz indirimlerinden faydalanın. Bilgi için iletişim 0544 467 46 46 0507 241 1937. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu. Adres Yeşilyurt Mahallesi Baki Sokak numara 1 Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Unutmayın, biz 115 yıllık çok köklü ve kocaman bir aileyiz.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres...

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı, kesintisiz etüt imkanı ve soru çözümü,

0: 0541 3654. Adres: Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, Afşin. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi.
1: Sarıhan Mega Gross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Gross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega Gross. En tatlı anlar karamel pastanesinde başlar.

0: Yunus. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakli işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Türkiye'nin markası Bellona, kalite ve konforuyla yaşam alanlarınıza ilham vermeye devam ediyor. Şimdi Afşin Bellona'da %10'dan %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Birbirinden konforlu Bellona oturma grupları, yatak odası, yemek odası, genç odası ve bahçe mobilyası Afşin Bellona mağazasında. Evlenecekleri de düşündük. Birbirinden harika çeyiz setleri çok uygun fiyatlarıyla yine Bellona'da. Mutlu ve keyifli yaşam için insana ev değil, yuva gerekli. Afşin Bellona mağazası. Elçibey Caddesi, Şekerbank karşısında.
1: Beğeni rekorları kıracak yepyeni tasarımlarıyla yakışır bana Bellona. Yakışır bana Bellona.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İtimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes, Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 62 28. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 30 43.
0: Kalite, geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat. İnşaat ve dekorasyon ürünlerinde aradığınız tüm çözümler tek adreste. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Seramikten parkeye, BMT Alçı'dan KVK yapı kimyasallarına, Respo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya Başaranlar İnşaat'ta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya ünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası Başaranlar'da. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası, Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546.
2: Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
0: Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi, 7. blok, numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
3: Afşin efendim.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
2: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
1: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
2: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
1: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.

0: Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 57 88.
2: Sarıhan Mega Gross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Mega Gross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri

0: bekliyor? 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Mega Cross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Mega
1: Cross. Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında.

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfi mi? O da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar, yazın vazgeçilmezi, gerçek Maraş dondurması. Üstelik mis kokulu kahve çeşitleri, buz gibi soğuk içecekler ve birbirinden özel sıcak içeceklerle keyfiniz hiç bitmesin. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle yazın en güzel anları.

Çatıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plaka yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Her işin bir ustası olduğu gibi yaşam alanlarınızda inşa eden bir usta var. Aynaz İnşaat. Şimdi Aynaz İnşaat, Esus Turan ve Yeşilyurt Mahallesi'nde huzur dolu bir yaşam alanı inşa ediyor. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle Esus Turan Mahallesi'nde 3+1, 2+1 toplam 17 daire, Yeşilyurt Mahallesi'nde 2+1, 26 daire inşa ediyor. Ön satışlar başladı. Siz de vakit kaybetmeyin. Hemen Aynaz İnşaat'ın kaliteli yaşam projesinde yerlerinizi alın. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleriyle de hizmetinizdeyiz. Aynaz İnşaat ve Asansör Limited Şirketi Barış Kızıl. Adres Beyceğiz Mahallesi Gedik Sokak Selimoğlu Apartmanı 6. Telefon 0506 903 8038.
1: Afşin'e

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0543 433

0: 0541 3654. Adres: Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, Afşin. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde

0: tatlıya açılan en lezzetli kapınız. Özel anılarınıza en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonlarımızın konumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43.
1: Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin ilk ve

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

öğrenerek İngilizce öğreniyoruz. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu'yla şimdi İngilizce öğrenmek çok kolay. 5-18 yaş arası çocuklarımıza 13 Temmuz 10 Eylül tarihleri arasında haftada 8 saat konuşma odaklı İngilizce kursu veriyoruz. Yaz tatilinizi boş geçmeyin. Gelin siz de kursumuza yaz indirimlerinden faydalanın. Bilgi için iletişim 0544 467 46 46 0507 241 1937. Özel Afşin Markalar Birliği Amerikanca Kültür Yabancı Dil Kursu. Adres Yeşilyurt Mahallesi Baki Sokak numara 1 Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Unutmayın, biz 115 yıllık çok köklü ve kocaman bir aileyiz.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri...

0: aile gününüze tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu.

0: Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel, birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres, Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon 413 43 43. Afşin Enza Home adres, Afşin Bey Caddesi DSİ karşısı. Telefon 503 03 03.
1: Kalite, geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat. İnşaat ve dekorasyon ürünlerinde aradığınız tüm çözümler tek adreste. Başaranlar İnşaat, Yapı Market, Seramikten Parke'ye, BMT Alçı'dan KVK Yapı Kimyasallarına, Vespo Sıhhi Tesisat'tan ısı yalıtım malzemelerine, Karen Banyo Dolapları, Duşakabin, Duvar Kağıdı, Demir, Tuğla, Çimento, Yutong, Bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya Başaranlar İnşaat'ta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun Boya, dünya ünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası Başaranlar'da. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaranlar İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaranlar İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıt

0: Beyt'te tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat, adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
2: Afşin efendim.

0: Eşsiz lezzetlerimizi tatmaya hazır olun. Hanzade Pastanesi.
1: Usta ellerin hazırladığı bol malzemeli, nefis mi nefis, çıtır mı çıtır baklavaları sizlerin damak tadına sunuyoruz.
0: Tatlılar, yaş ve kuru pastalar, künefe, sıcak ve soğuk içeceklerimizle sizleri Hanzade'ye bekliyoruz.
1: Çoklu dondurma siparişlerinizle Türkiye'nin her yerine dondurma gönderiyoruz. Günün her saati sıcacık çıkan halka tatlı ve lokma tatlı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Hanzade Pastanesi, Atatürk Caddesi, Yediler İş Merkezi karşısında. Telefon 511-6953. Hanzade, bu lezzetin bağımlısı olacaksınız.
2: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar.

Kapımız açık. Yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var. Fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu Üzeri Çölbey Gross yanında.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Bostanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Sarıhan Megagross.
0: Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın, elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross. Alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihler arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610 Afşin

Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon: 0545 347 4485.

tavuk çeşitleri, enfes köfteler, sıcacık pizzalar, taptaze salatalar, çıtır tostlar ve el açması gözlemeler sizleri bekliyor. Tatlı keyfimi, o da bizde. Çıtır çıtır baklavalar, günlük yaş ve kuru pastalar,

0: dünyası, damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası, Akplastik Bayi, Hacı Bekir Doğan, adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı, telefon 0542 772 3213. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
1: Reklam. Afşin efem. Afşin efem. Afşin efem.
2: Babam zenginmiş. Aklım yeri mi değildi. Malımız, melelimiz, dövemiz, sığırımız her yerisi yerindeydi. İnek verdiler, döve verdiler, bakar verdiler. Döve de öldü. Ben çocuğum, benim aklım vermedim. Şanam gidip kazandı. Arkadaşlarım dedi ki ben. Bacıma neler giydireceğim dedi.

böyle buçuk ederiz. Emre'nin birinin başına çıktık. Oradan yüzümüz buçuk ederdik. Göğe bildirlerdi beni, bir bağlarlardı. Bu da var Asya. Giymişim onu. Ebeveyn bir şey dedim, sağlığımın hatırına. Elimi anasının yanında tutsun demiş. Ama başı olur demiş. Beni getirdiğin gibi net dedim. Ardından arayan olmadı. Ne zaman?

etkin rehberlik ve uzman koçluk sistemi, tamamı Türkiye geneli haftalık özel denemeler, kişiye özel analiz ve gelişim programlama, birebir ders ve soru çözümleri, teknolojik sınıflar ve modern eğitim ortamı kesin.

11-3654. Adres Yeşilyurt Mahallesi, Müftü Salim Caddesi, Afşin. Ömer Karaoğlan Eğitim Atölyesi. Disiplin, özveri ve başarının değişmez adresi.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Meydanlık Cami arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 57 88. En tatlı anlar Karamel Pastanesi'nde başlar.

0: Sarıhan Megagross. Merakla beklediğiniz Sarıhan Megagross açıldı. Şimdi açılışa özel büyük fırsatlar sizleri bekliyor. 4500 TL ve üzeri alışveriş yapın. Elektrikli motor kazanma şansı yakalayın. Evet, yanlış duymadınız. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, elektrikli motor sahibi olma şansı yakalayın. Üstelik 4500 TL ve üzeri alışverişlerinizde aldığınız tüm ürünleri evinize ücretsiz servisle ulaştırıyoruz. Daha fazla ürün, daha fazla avantaj, daha fazla kazanç. Sarıhan Megagross, alışverişin en kazançlı adresi. Gerger Yol Kavşağı'nda hizmetinizde. Sarıhan Megagross. İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İtimat Batarya, ECA Su Armatürleri, dekorasyon ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrikli elektronik el aletleri, hırdavat ve nalbur çeşitleri, demir, tuğla, yutong, asmolin çatı saçları, alçıpan, ters tavan, arslanlı alçı, erciyes, kireç bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.

0: kalite, yanıtında mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
2: Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Bölgenin güvenilir adresi Modelce Mobilya Halı Mağazaları, birbirinden seçkin markaları ve avantajlı kampanyalarıyla sizleri bekliyor. Enza Home yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları. Yataş bedin kalitesiyle sağlıklı ve konforlu uyku çözümleri. Şıklığı ve kaliteyi buluşturan Ankara ve İnegöl mobilyaları. Evinizin her köşesine değer katacak yüzlerce çeşit marka halılar. Yeni evlenecek çiftlere özel, birbirinden avantajlı çeyiz paketleri ve her bütçeye uygun ödeme kolaylıkları Modelce'de. Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla evinizi baştan sona yenilemek için siz de hemen Modelce Mobilya Halı Mağazalarını ziyaret edin. Modelce Mobilya Halı Mağazaları, kaliteli yaşamın adresi. Elbistan adres: Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı, Ceyhan Park karşısı. Telefon: 413 43 43. Afşin Enza Home adres: Afşin Bey Caddesi, DSİ karşısı. Telefon: 503 03 03.
0: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.

KVK yapı kimyasallarına, Respo sıhhi tesisattan ısı yalıtım malzemelerine, Karen banyo dolapları, duşakabin, duvar kağıdı, demir, tuğla, çimento, yutong, bims. İnşaat adına ne ararsanız temelden çatıya başaranlar inşaatta. Renk canlılığı ve solmama garantisiyle Jotun boya, dünya cünlü markaların bayilikleri ve çok daha fazlası başaranlarda. Kaliteden ödün vermeyenlerin tercihi Başaran'dan İnşaat Yapı Market. Mikail Başaran. Adres Beyceğiz Mahallesi Derya Sokak. Telefonlar 0344 511 8493 0542 820 1092. Başaran'dan İnşaat Yapı Market. Kaliteyi bilenlerin tercihi. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Şehrin en yeni, en ferah mekanı Divan Lokantası açıldı. İddia ediyoruz. Afşin'de böyle lezzet, böyle çeşit hiçbir yerde yok. Annelerimizin eli değmiş gibi sıcacık sulu yemekler, fırından yeni çıkmış çıtır çıtır lahmacun ve etli pideler, canınız ızgara çektiyse en güzel ızgara çeşitleri, kebaplar, tavuk çeşitleri, ister ızgarada, ister kiremitte tereyağlı nefis alabalık, sarma beyti, lokum gibi kuzu pirzola, birbirinden lezzetli pizzalar, eli böğründe, kısaca aradığınız tüm lezzetler tek bir adreste. Divan Lokantası'nda geniş ve ferah aile yerimizde otopark sorunu yaşamadan sevdiklerinizle lezzetin keyfini doya doya çıkarın. Divan Lokantası Yunus Polat. Adres Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi karşısı. Sipariş telefonu 0541 532 4546. Aracınızın bakım geçmişi kaybolmasın. Bir sonraki bakım zamanı aklınızda olsun. Gelin siz de Karataş Oto Bakım Servisine yeni nesil QR dijital bakım kartıyla tanışın. Telefonunuza QR kodunu okutun. Aracınızın tüm bakım kayıtlarına saniyeler içinde ulaşın. Yağ değişimi, filtre bakımları, yapılan işlemler, kilometre bilgileri hepsi bir dijital kartta. Üstelik bakım zamanı geldiğinde muayene, sigorta ve periyodik bakım tarihleri yaklaştığında size otomatik hatırlatma gönderiyor. Aracınızın bakımını dijital güvence altına alın. Yeni nesil bakım teknolojisi, profesyonel hizmet, koşulsuz güven. Karataş Oto Bakım Servisi, Yeni Sanayi Sitesi 7. blok numara 10'da. Telefon 0530 855 1250. Reklam.

Afşin Efendi. Gönül derde abandı, sensiz her şey yabandı, bir yaraydı kapandı, unuttum, unuttum seni. Hani sana canmıştım, uğrun uğrun yanmıştım.

hiç hece, yolum uzadı hiçe, bir savaştı vahşice. Unuttum, unuttum seni. Ağaç gibi söküldüm, lime lime döküldüm. Yangın sonrası küldüm. Unuttum, unuttum, unuttum.

bastım, sazımı astım. Sazıma değildi kastım. Hep yarama tuz bastım. Unuttum, unuttum seni. Yanlış yola sap gayrı, bir adiye tap gayrı. Ne yaparsan yap gayrı. Unuttum, unuttum seni. Derin hikaye derin, kalmadı bende yerim. Vicdanım rahat, serin. Unuttum, unuttum seni. Sesin nasıldı sesin? Kimsin, nesin, neredesin? Kapanmış bir perdesin. Unuttum, unuttum seni. İsmin geçse el gibi, Ağustos'ta yel gibi.